şimdi parça. Alright. Karın yok yok var ne sen ne? Senin gün ben ne kanım değil.